0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Gaz yok, ülkü

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırım var, bir ben uykusuz. Sorma anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar,

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Mars'a, sözler Mete Özgencel, beste ise Gökhan Kırdar'a ait. Candan Erçetin ve Unutulmaz klibinde muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Umrumda değil, şimdi bizimle.

2009 yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümün Serseri Mayın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımızsa Oyalama Beni.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

bahar havası estirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Adiş'le devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Ben Türksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız Saat Beni Bırakındı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

kutluyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yüreği...

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199,50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259,90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149,90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89,90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
6: Radyo Ülkü.
8: Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti.

0: Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB iltisak hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir" diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1: Radyo Ülkü.
0: MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleşti.

0: Bölümlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Mersin'de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan Aves Enerji dolum tesislerinde meydana geldi. Aralarında Mersin'in de olduğu 10 ilde yapılan operasyonla kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. 22 kişi tutuklanırken 20 milyon TL bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına ve bir arsaya tedbir kararı uygulandı. Jandarmanın aralarında Mersin'in de olduğu Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in güçlü tarımı ve zengin mutfak kültürünün gastronomi alanında önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, hikayesi olan akılda kalır. Tarımsal gücümüzü ve kültürel değerlerimizi doğru anlatabilirsek, Mersin'i gastronomiyle daha güçlü bir şekilde öne çıkarabiliriz dedi. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası verildi. Verilen karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Kanatlı et ihracatına yönelik kısıtlamalar hakkında konuşan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Yaman Yılmaz, ihracatın kapalı kalmasının hem yıllar içinde oluşturulan dış pazarlarda kayıplara hem de üretim kapasitesinde daralmaya yol açabileceğini söyledi. Mersin'de Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Ceprot tarafından yapılan Türkiye'nin ilk yerli yeni nesil antivirüs ve uç nokta tespit müdahale platformu Milli Savunma Bakanlığı'nda kullanılmak üzere törenle teslim edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mut ilçesinde yaşayan orman köylülerine yönelik 3 adet traktör desteği sağlandı. Mersin'in Erdemli ilçesinin kırsalında yer alan Aserin Kayası eşsiz manzarasıyla dikkat çekerken bölgenin doğa turizmi ve trekking rotalarına girebileceği ifade edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 5-6-7 Haziran'da yapılacak. Belediye Başkanı Murat Orhan festivalde çok sayıda etkinliğin yer alacağını söyledi.
2: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
0: Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10.289.323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Gülnar ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Gezen Değriği'nin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her mesele. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik.

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

Bugün size yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatarak başlamak istiyorum programa. Bazı insanlar tarafından hoş karşılanmayan özelliklere sahip olmanızın sebebi belki de yüksek zekanız olabilir. Kim bilir? Zekanın insan yaşamında son derece önemli olduğu hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçek değil mi? Ama özellikle de yüksek zeka gözden kaçırılmaya oldukça müsait. Çünkü hani yalnızca tek bir zeka biçimi olmadığı gibi zekayı gölgeleyen pek çok unsur da var. İşte bu nedenle yüksek zekanın işareti olan pek çok şeyi görmezden gelebiliyoruz. Çünkü söz konusu zeka olduğu zaman pek çok insanın aklında canlanan işaretler gerçek yaşamdaki işaretlerden bir hayli farklı olabiliyor. İşte empati yeteneğinden tembelliğe yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşacağız.

Hülgün Ögül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatacağım size demiştim. Yüksek empati yeteneğiyle başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi yüksek empati yeteneği pek çok insan tarafından yüksek zeka ile ilişkilendirilmiyor ama gerçekte son derece bariz bir işaret. Çünkü bir insanın hani kendi duygularını yeteri kadar anlaması bazen oldukça zorken yüksek empati yetisi olan kişiler karşısındaki insanların duygularını da oldukça isabetli bir şekilde analiz edebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Kısacası yalnızca yüksek zekalı insanların yüksek empati yetisine sahip olabileceğini söylemek pek de abartılı bir ifade olmayacaktır. Sonra insanların büyük çoğunluğu yalnız kalmayı tercih eden kişiler için pek çok yakıştırma yapabiliyor değil mi günümüzde? Ama zeki muhtemelen bu yakıştırmalardan bir tanesi değil. Buna karşı bilim yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmanız gerektiğini söylüyor. 2016 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeyim size. Buna göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor. Sen

Gül Güne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz. Geç kalmak da onlardan bir tanesi. Bir yerlere böyle sürekli geç kalan insanların hani sorumsuz olarak nitelendirilmesi son derece doğaldır ya. Ama geç kalmak da yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerinden bir tanesi diyor uzmanlar bize. Bu konu hakkındaki bazı bilimsel araştırmalar gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların yüksek zekaya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Karanlık bir mizah anlayışına sahip olmak da size bahsedeceklerim arasında. Kendinizi böyle pek çok insana ağır gelebilecek ve biraz da korkutucu şakalara gülerken buluyorsanız ve ne kadar da kötü bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü kötü değil, zeki olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma karanlık mizah anlayışına sahip olan insanların hem sözel hem de sayısal olarak daha yüksek zekaya sahip olabileceğini ortaya koymuş.

musunuz? IQ'nuzun çok yüksek olduğunu düşünür müsünüz? O zaman bugünkü program tam size göre. Yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz Gülgün'e Gülle'de. Yüksek analiz yeteneğinden de bir parça bahsedeyim size. Şimdi bir olay ya da bir durum karşısında bütün ihtimalleri hesaplıyorsanız, ortaya çıkabilecek olumsuz şeyleri etrafınızla paylaşıyorsanız ve bu nedenle felaket tellalı olarak isimlendiriliyorsanız, sizin için güzel haberlerim var. Muhtemelen oldukça zeki bir insan olabilirsiniz. Çünkü olaylar ve durumlar hakkında yüksek bir analiz yetisine sahip olmak pek çok farklı unsurun yanında yüksek bir zeka seviyesine de işaret ediyor. Merak da aslında yüksek zeka seviyesine sahip işaretlerden bir tanesi. Meraklı olmak pek çok insanın böyle yüksek zeka ile ilişkilendirmekte zorlandığı bir özellik gibi görünse de yüksek zekaya sahip olan insanların ortak özelliklerinden bir tanesi. Son olarak tembelliği de anlatayım size. Florida'da bir üniversitede çalışma yapılıyor. Tembelliğin yüksek zeka ile yakından ilgili olduğu ortaya koyulmuş. Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar kendilerini eğlendirme konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılılar. İşte bu nedenle de diğer insanlar kadar aktivite yapmaya ihtiyaç duymuyorlar. Biraz da size ailedeki en büyük çocuk olmanın getirdiği zorluklardan bahsedeyim istiyorum. Hem de bilime dayandırarak sonuçları. Ama şarkıların sonrasında. Oh.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmam'ın

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

ailedeki büyük kardeş olmanın doğuştan getirdiği bazı zorluklar yok mu sizce de? Elbette hani bir kardeş olduğu için memnun olmayan bazı insanlar olabilir ama kardeşlik bağı gerçekten insan yaşamındaki en önemli, kuvvetli ve değerli bağlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Dünya üzerindeki bütün kardeşlik ilişkilerinin kendine özgü bazı dinamikleri olduğunu da kabul etmek gerekiyor ama dünyanın neresinde olursa olsun büyük çocuk olmak bazı ortak sorunları beraberinde getirebiliyor. Mesela hemen hemen bütün ailelerdeki en büyük çocukların genellikle sorumluluk sahibi veya koruyucu olduğu söylenir. Çünkü küçük kardeşleriyle ilgilenmek ve ebeveynlerine yardımcı olmak gibi sorumlulukları üstlenmek zorundadır o çocuklar. Hem de bazı durumlarda çok küçük yaşlardan itibaren. Yani aslında bir anlamda dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşlerin sanki doğuştan sahip olduğu bazı özellikler var ama bu özelliklerin pek çoğu ilerleyen dönemlerde büyük kardeşler için ciddi travmalara neden olabiliyor. Bu nedenle herhangi bir aile içerisindeki büyük kardeş olmanın hiç de kolay bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Peki büyük kardeşler terapi koltuğuna en çok hangi sorunları taşıyor dersiniz? Bunun detaylarından da bahsedeceğim size az sonra.

Allah. En büyük kardeş olmak sizce iyi midir, kötü müdür? Bilim diyor ki getirdiği bazı sorumluluklar ve sıkıntılar var. Büyük kardeşlerde en yaygın görülen sorunların başında mükemmeliyetçilik geliyor mesela. Çünkü pek çok büyük kardeş ebeveynlerin tecrübesizliğinin kurbanı olabiliyor. Aileler daha önce çocuk yetiştirme deneyimine sahip olmadıklarından ilk çocuklarını bir anlamda böyle deneme yanılma yoluyla yetiştirmek durumunda kalıyorlar. Buysa en büyük kardeşlerin aslında çocukluk dönemlerinde katı kurallarla, aşırı beklentilerle ve tutarsız çocuk yetiştirme yöntemleriyle maalesef karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlara göre bütün bunlar büyük kardeşlerin mükemmeliyetçi insanlar olmalarına neden oluyor. Büyük çocukların pek çoğu kendini yetersiz de hissediyor diyor bilim bize. Uzmanlara göre büyük kardeşler yetiştirilme tarzları, yüksek beklentiler ve küçük yaştan itibaren omuzlarına yüklenen sorumluluklar nedeniyle kendilerine karşı normalden çok daha fazla eleştirel oluyorlar. Her zaman daha fazlası için çabalaması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşler yetersizlik hissiyle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Daha ileri vakalarda da kişiler başarılarını veya güzel şeyleri hak etmediklerini düşünebiliyor. Yeteneklerinden ve becerilerinden şüphe duymaya ve sonunda kendilerini kötü hissetmeye başlayabiliyor. Bu durumun psikolojide bir ismi bile var. Gerçi hani çok teorik konuşmak istemiyorum. Sonuçta psikoloji benim alanım değil. Onu bilen anlatsın istiyorum. Hadi bakalım, benim alanım iki güzel şarkı dinletmek size. Sonrasında da birlikteyiz. Konuşmaya da devam edeceğiz.

en büyük çocuk olmanın getirdiği zorlukları konuşuyoruz. Şimdi aslında küçük yaşlardan itibaren ebeveynlik vazifesi üstlenmek zorunda kalıyor genelde, biliyorsunuz, büyük çocuklar. Yani küçük yaşlardan itibaren normalde yetişkinlerin üstlenmesi gereken sorumlulukları bazen üstlenebiliyorlar. İşte küçük kardeşlerine göz kulak olmak, onlara yemek yedirmek, takip etmek, izlemek. Bütün bunların yanında farklı sorumluluk alanlarında ebeveynlerine yardımcı olmak durumunda kalan pek çok büyük kardeş de var. Kısacası aslında pek çok ailenin en büyük çocuğu daha çocukluk döneminde bir ebeveyne dönüşüyor. Uzmanlara göre çocukluk döneminde böylesine önemli sorumlulukları üstlenmek durumunda kalan pek çok insan yetişkinlik döneminde sürekli sevdiklerine bakıcılık yapma ihtiyacı hissediyor. Buna bağlı olarak da endişe ve kaygı sorunlarıyla mücadele ediyorlar ne yazık ki. Bu arada öfke ve kıskançlık gibi problemler de büyük kardeşlerin mücadele etmek zorunda kaldığı yaygın sorunlardan bir tanesi. Uzmanlara göre büyük kardeşler çok erken yaşlardan itibaren kendilerini küçük kardeşlerinin önünü açmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Buna bağlı olarak da yaşamdaki temel görevinin küçük kardeşinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünen pek çok insan oluyor. İşte bu his ilerleyen dönemlerde küçük kardeşe yönelik kıskançlığa veya öfkeye de dönüşebiliyor. Bazı uzmanlar bu öfke veya kıskançlık hissini büyük kardeşlerin yaşamlarının tamamına sirayet edebileceği kanaatinde. Bir de büyük kardeşler yardım istemekte zorlanabiliyor diyor bize uzmanlar. Çünkü büyük kardeşlerin pek çoğu yetiştirilme tarzına bağlı olarak diğer insanlara güvenemeyeceğini veya yaşamdaki bütün zorlukların üstesinden tek başlarına gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre bu durum ailedeki büyük çocuğun yaşamındaki tüm ilişkilerini olumsuz anlamda etkiliyor. Yaşamlarının her dönemini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Eğer çocuğunuzda bu tip davranışlar gözlemliyorsanız ebeveyn olarak sizin birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyorlar. İki güzel şarkıyla birlikteyiz. Onun sonrasında da size yine anlatacaklarım var.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azeri'nin

0: Daso işbirliğiyle Türk dünyasının renkleri, dansları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi...

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: Stresle çok sayıda arkadaş sahibi olmak ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor olabilir mi? Uzmanlar diyorlar ki çok sayıda arkadaşınız varsa kendinizi yalnız hissetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nasıl yani mi dediniz? Evet, arkadaşlık insan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi bana soracak olursanız. Gerçek arkadaşlar yaşamı güzelleştiriyorlar değil mi? Ama tabii ki arkadaşlık ilişkilerimiz kadar arkadaş sayımızın da ruh sağlığını etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşa sahip olmanın ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ediyorlar. Detaylardan bahsedeceğim size az sonra.
1: Geliyor.

arkadaşlık yaşamımızdaki en önemli kavramlar arasında yer alıyor. Hani çoğu zaman hayatın zorluklarını arkadaşlarımızla birlikte göğüslüyoruz ama arkadaşlık bazı durumlarda tehlikeli bir hal alabilir diyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşınız varsa bu ruh sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebiliyormuş. Şimdi ilk etapta fazla sayıda arkadaşa sahip olmanın zararsız hatta faydalı bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama durum pek de öyle değil galiba. Peki ama neden derseniz bu sorunun aslında birden fazla yanıtı var. Uzmanlara göre çok sayıda arkadaşı olan insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek 4 tane faktör var. Birincisi, çok sayıda arkadaşa sahip olmak kendinize ayırdığınız zamanın azalmasına sebep oluyor. Gerçekten de hani çok sayıda arkadaşınız varsa onların her biriyle görüşebilmek için, vakit geçirebilmek için yoğun bir mesai harcamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak sizin kendinize ayırmanız gereken zamandan feragat etmeniz anlamına geliyor. Oysa uzmanlara göre arkadaşlardan ayrı bir yaşam sürmek kişisel gelişimin önemli bir parçası. Yine çok fazla arkadaş, çok fazla beklenti demek biliyorsunuz. Beklentiler de yaşamdaki en temel stres kaynaklarından bir tanesi ne yazık ki. Arkadaşlık ilişkileri bazı görev ve sorumlulukları barındırıyor içinde. Arkadaş sayınızın çok fazla olması da hem yerine getirmeniz gereken görevlerin hem de beklentilerinizin sayısını arttırıyor. Bunun sonucunda da stres, kaygı, gündelik yaşamınızın sıradan birer unsuru haline geliyor. Bu da tabii ki sağlığınız açısından son derece riskli. Dahası da var ama az sonra birlikte

Uzmanlar diyorlar ki arkadaş sayınızın fazla olması kendinizi yalnız hissetmenize sebep olabilir. Evet, kulağa garip gelse de normalden çok daha fazla arkadaşı olan insanların kalabalıklar içerisinde derin bir yalnızlık yaşayabileceği ifade ediliyor. Çünkü çok sayıda arkadaş muhtemelen çok sayıda tanıdık anlamına geliyor. Buysa arkadaşlık ilişkilerinizin çoğu zaman yüzeysel olmasına ve kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Yine kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa sahte arkadaşlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz günümüzde. Çok sayıda arkadaşın olması aslında çok sayıda gerçek arkadaşınız olduğu anlamı taşımıyor. Yani aslında bu kalabalık grup içerisinde yüzünüze gülen fakat sizi kıskanan veya kötülüğünüzü isteyen arkadaşlarınız da olabiliyor bilime göre. Elbette böyle bir arkadaş grubu ruh sağlığınız üzerinde büyük bir tahribat da yaratacaktır. Yani aslında arkadaş sayınız arttıkça kötü arkadaşlara denk gelme ihtimaliniz de artıyor. Ruh sağlığınızı korumak ve gerçek arkadaşlarla dolu bir yaşam sürmek istiyorsanız, böyle iyi anlaştığınız herkesle arkadaş olmak gibi bir zorunluluğunuz olmadığını unutmayın lütfen. Hayat bu zorunlulukları düşünecek kadar uzun bir şey değil çünkü.

Bugün size unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en kıymetli zanaatlerinden bahsetmek istiyorum. Geçmişten günümüze kadar çeşitli meslek dalları ortaya çıkmış ve gelişen teknolojiyle yeni çalışma alanları da önem kazanmış biliyorsunuz. Bazı meslekler sürekliliğini korusa da geçmişte çok popüler olup kuşaktan kuşağa aktarılan bazı alanlar günümüzde maalesef aynı ilgiyi göremiyor. Şey diyebilirsiniz, artık teknoloji gelişiyor haliyle göremesin. Bugün ben size eskilerin en değerli zanaatları arasında olup böyle ustadan çırağa sevgiyle, emekle aktarılan, pek çoğu incelik ve el emeği gerektiren ama tabii unutulmaya yüz tutmuş birbirinden önemli mesleklerden bazılarını anlatacağım program içerisinde. Meraklıları için az sonra da başlıyorum.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz. Bakırcılıkla başlayalım mı? Anadolu sanatında önemli bir yeri vardır bakırın. İşlenmeye elverişli bir madendir biliyorsunuz bakır. Günlük kullanımda tencereler, kazanlar, kahve takımları, takılar, miğferler, kapılarda ya da kapı süslemelerinde yer almış tarih boyunca. Bakırcılık aslında Osmanlı ve Anadolu'da bakır yataklarının işletilmesi sonucunda en iyi dönemini yaşamış. Fakat günümüzde hayat tarzının hızla değişmesiyle işte alüminyum, plastik gibi ucuz alternatif malzemelerin ortaya çıkmasıyla bu durum bakırcılığa olan ihtiyacı bir parça da azalttı gibi. Şimdilerde bakırla paşa mangalları, sürahiler ve tepsiler, çeşitli eşyalar motiflerle süslenerek tabii ki satılıyor. Hanımların bileklerinde de görüyorum bakır bileklikleri. Aynı zamanda hala turistik açıdan da oldukça önemli. Ama tabii ki geçmişte olduğu kadar değil.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz bugün programda. Sırada çömlekçilik var. Şimdi çömlek, kirli toprağın çamur haline getirilip şekillendirilmesiyle oluşan eşyalar. Bilmeyenler olabilir, yeni nesil özellikle. Bu şekillendirme elle ya da çömlekçi çarkında çevrilerek oluşturuluyor. Çömlekten işte testi, vazo, küp ya da saksı gibi eşyalar yapılıyor. Çömlek yapımı Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da yaklaşık 8200 yıl önce ortaya çıkmış ve kısa bir sürede dünyaya yayılmış. Anadolu'da ilk çarklı çömlekçiliğe ait bulgulara günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Kayseri'mizde rastlanıyor. Çömlekler her türlü yiyecek ve içeceği saklamak için kullanılmış ama günümüzde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında ne yazık ki. Bunun nedeni de buzdolabı ve plastik kapların çoğalıp ucuzlaşmasıyla çömleğe olan ihtiyacın azalması. Şu an ne yazık ki çoğu çömlek ustası hayatta kalmak için, hayatını idame ettirebilmek için hediyelik eşya yapımına biraz daha yönelmiş durumda. Sana gel-

Unutulmayı yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatleri arasında yemenicilik de var. Bugün bunu konuşuyoruz programda. Yemeni üstü deri altı kösele olan hafif ve topuksuz bir ayakkabı çeşidi. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Yemeni yaparken alt tabanında manda ve sığır, yüz kısmında da genelde keçi, iç astarda da koyun, iç tabanında sığır ve keçi, kenarlarında da oğlak derisi kullanılıyor. Aslına bakarsanız oldukça zahmetli bir el işçiliği var yani. İpliğinin çürümemesi ve yemeninin su almaması için mumlanmış pamuk ipliği kullanılıyor genelde. Yemeni ilk defa Yemen'de Yemeni Ekber isimli biri tarafından yapıldığı için bu adı almış. Buradan Halep'e, oradan Türkiye'nin birçok iline yayılmış. Yemenilerin yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde ekonomik ve kültürel öneminden dolayı bazı illerde Yemenice çarşıları kurulmuş ve sokaklara da adı verilmiş. Eskilerin en değerli zanaatleri arasında yer alıyor ve Anadolu'nun hemen hemen her bölgesinde üretilmiş bir dönem Yemeni. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi endüstriyel ayakkabı imalatı karşısında tutunamamış ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında da ne yazık ki adını yazdırmış.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatıyor.

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
17: Radyo Ülke.

Saraççılık mesleğini bilir misiniz? Gülgüne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz. Kalın ve ince deriyle hayvan koşumu takımları, işte kemer, silah kılıfı, mermi kılıfı, çanta gibi avcı gereçlerinin yapıldığı mesleğe saraççılık, bu zanaatle uğraşanlara da saraç adı veriliyor. Saraçlar biz çekiç, pergel, makas, iğne, pense gibi aletlerle eğer işte at boncuğu, yular, kılıf, deri önlük, kemerlik, hasır işleme, cüzdan, heybe, kabza ya da benzeri ürünleri geleneksel şekillerde yapıyorlar. Tabii eskilerde yapıyorlar, günümüzde neredeyse hiç kalmadı. Eskilerin yük ve insan taşımacılığı atlarla yapıldığı için en değerli zanaatler arasındaymış saraçlık aslında. Tabii sosyal ve ekonomik değişim sonucunda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına o da adını yazdırmış. Günümüzde saraçlar artık nostaljik olarak kullanılan faytonlara, koşum takımları, deri çantalar gibi daha sınırlı sayıda üretimler yapıyorlar.

Gülgüne Gül'le de bugün unutulmayı yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz. Oymacılık da onlardan bir tanesi. Maden, taş, ağaç ya da bu gibi maddelerin yüzeyleri özel araç gereçlerle oyuluyor ya da deliniyor. Önceden belirlenen işte şekil, motif ya da cisimleri işleyerek şekil yapmaya oyma ve bu işle uğraşana da oymacı. Yapılan sanata da oymacılık deniyor. Tarihi çok eski zamanlara dayanıyor aslında. Anadolu Selçuklu döneminde ortaya çıkmış oymacılık en değerli sanat dallarından da bir tanesi. Geçmişten günümüze kadar işte cami, medrese, saray, duvarlar, cam kenarları aklınıza neresi gelirse bu sanat dalıyla süslenmiş. Eskilerin mimari ve şehircilik alanında sıkça uygulanmış. En değerli zanaat olarak da adını altın harflerle yazdırmış bir döneme. Günümüzde yetişen iyi ustalar yok maalesef. Meslek öğretecek kişi bulma sıkıntısından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi haline de gelen meslekler arasında. Bir diğeri de mesela nakkaşlık. Eskilerin aslında en değerli zanaatleri arasında yer alır nakkaşlık. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fotoğrafçılıktaki ve baskı şekillerindeki ilerleme sonucu değerini kaybeden ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi. Nakkaşlar kitaplara böyle renkli resimler ve minyatürler çizen sanatkarlar. Nakkaşlar eserlerini kitaplar haricinde sarayların, konakların ya da bazı evlerin çeşitli yerlerine de resmediyorlar. Mesela Topkapı Sarayı'nın bazı bölümlerinde ve duvarlarında yer alan resimler buna en güzel örnekler olarak gösterilebilir. Geçmiş programların bir tanesinde de bahsetmiştim size diye hatırlıyorum. Bu sanatkarlar bir resmi, motifi, deseni ya da bir yazıyı kalem ya da kesici aletlerle kağıtlar veya materyallerin üzerine çizerlermiş. Teknik özellikleri zor olan bu zanaat günümüzde maalesef sadece dekoratif eşyaların süslenmesinde

Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerinden bahsediyorum size. Urgancılığı da anlatmak isterim. Ham maddesi böyle keten, kenevir, pamuk gibi dokuma maddelerinden yapılan ince halatlara urgan. Bu işle uğraşanlara da urgancı deniliyor. İlk olarak mesleğin tanımıyla başlayalım. Urgancılıkta çok çeşitli ham maddelerden yararlanılıyor. İşte doğal lifler, pamuk olabiliyor, Hindistan cevizi lifi olabiliyor. Ya da gün geçtikçe kullanımı artan sentetik lifler, polyesterler. Ayrıca karma yapılı halatlar için çelik teller de kullanılabiliyor. Antik çağlara kadar uzanıyor ve eskilerin en değerli zanaatleri arasında. El urgancılığı sanayileşmiş ülkelerde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek ne yazık ki. Urgancılıkla yapılan eşyalar, işte saman ve kuru otları, demeklemede kullanılan cisimler, kamçılar, balya ipleri, inşaat halatları, sapanlar, sonra palamarlar ya da karma yapılı halatları kapsıyor. Günümüzde bu ürünler biliyorsunuz artık fabrikalarda yapılıyor. Yani aslında böyle bir meslek ne yazık ki artık kalmadı.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri konuşuyoruz bugün programda. Emanetçilerden de bahsetmek istiyorum size. Bir süreliğine eşyaları ücret karşılığı muhafaza eden kişilere emanetçi adı veriliyor bir dönem. Özellikle eski devirde insanlar bir yere gittiklerinde eşyalarını, kıymetli varlıklarını gittikleri yerlerden dönene kadar güvendikleri insanlara teslim ediyorlar. Emanete ihanet etmemek bu meslek için çok önemli. Osmanlı döneminde emanetçiler genellikle kapalı çarşıda faaliyet gösterirmiş. Günümüzde de şehir otogarlarında bu mesleği sürdüren kişilere hala rastlıyoruz. Gerçi ne kadar güvenilir ya da kim ne kadar güvenir, burası tartışılır, apayrı bir programda tartışırız elbette, ama böyle de bir meslek hala var.

Hasırcılık mesleğini bilir misiniz? Gülgüne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlarını konuşuyoruz. Hasırcılık bataklıklarda yetişen bu saz gövdeleri ve kurumuş bitki saplarıyla örülen bir yayga aslında. Genellikle taban döşemelerinde duvar ve tavan kaplaması olarak kullanılmış. Eskilerin böyle döşeklerin altına serdikleri hasırlar, mutlaka yaşı büyük olanlar hatırlayacaklardır. Döşeğin yere değip kirlenmesini önlemiş ve üstüne serilen yatağın yumuşak olmasını sağlamış. Bunun yanı sıra yazın serin, kışında sıcak tutmuş insanları. Bu kullanım alanlarıyla Osmanlı'nın en değerli zanaatleri arasında yer almış hasırcılık. Günümüzde zaman ve teknolojiye yenik düşerek unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olup kırsal kesimlerde belirli oranda devam ediyor. Hasır dokumacılığı ile ilgili seri üretim yapan tezgahlar kurulmuş ve burada üretilen hasırlar el yapımı olanlara göre biraz daha dayanıklı hale gelmiş. Uzun yıllar eskimeden kullanılabiliyor.

Bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini anlatıyorum bugün size programda. Dokumacılık da onlardan bir tanesi. Dokuma, eğirme veya başka yollarla iplik haline dönüştürülüp farklı şekillerde tutturularak bir bütün haline gelen her cins kumaş, örgü, döşemelik, işte halı, kilim ve keçe. Aklıma keçe geldi en son. Bunları kapsayan bir iş. Dokumaların yapımında yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten faydalanılıyor. Dokumacılık sanatı ilk kez Orta Asya Türklerinin yaşadıkları bölgelerde ortaya çıkmış. Türklerin oluşturmuş olduğu kendine özgü motifler, renkler ya da desenlerle nadide eserler kalmış günümüze. Eskilerin en değerli zanaatleri arasında olan dokumacılık, sanayinin artmasıyla maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelmiş. Fakat dokumacılık sanatına gönül vermiş ya da ilgi duyan kişiler hala bu sanatı yaşatıyor ve alıcı bulabiliyorlar kendilerine. Son olarak size hakkaklıktan da bahsedeyim. Tahta, maden veya yakut, zümrüt, akik gibi değerli taşlar düşünün. Bunların üzerine çelik kalemle oyma yapıp yazı yazan sanatkarlara hakkak deniyor. Taş ustaları olarak bahsedilen hakkaklar taşı böyle dantel gibi işliyorlar. Bir sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Geçmişte mühür hakkaklığı yapmak isteyenler itibarlı ve güvenilir kişilerin vekalet ve tavsiyeleriyle mesleğe alınırlarmış, biliyor muydunuz? Çünkü yapılacak herhangi bir yanlışlık devleti, kurum ve kuruluşları zor durumda bırakabilirmiş. Matbaacılığın başlangıcında ise bu hakkakların yöntemi kullanılarak böyle yazı kalıpları hazırlanmış. Böyle kıymetli bir meslek olan hakkaklık Osmanlı Devleti'nin en değerli zanaatleri içerisinde yer almış ama günümüzde ilerleyen teknolojinin getirdiği damga mühürler ve imza kaşelerinin oluşturulmasıyla önceki ilgiyi görememiş ve ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında da yerini almış.

0: siz.
1: Anlatmaktan hiç yorulmuyorum ama zaman maalesef acımasız, bir çırpıda geçip gidiyor. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: yapıyor, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: yıkıldım. Sevmeye gücüm yok, yok, yok. Artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: gücün yok. Artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş deniz. Sen kalbimin beyaz gülü. Yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından. Rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç şafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Alişan'la başladık. İkimize birden ve Deniz Seki ile 1999 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Sana Sığınıyorum. Hoş geldiniz. Bitti.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
18: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayram ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
4: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: Aksu ve Yaşar Gaga için aldım.
1: Ay canımın içisiniz.
0: Anlamasın diye
1: bu dünyanın
0: okudum.
1: En büyük hazinesi arkadaşlar. Kibariye ile yan yana girdim. Çok çok çok özel bir durum.
0: Hoşçakal.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: her zaman her yerde.

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo.

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istediklerini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülke.

fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: kuru selam verip geçtim.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz